0: Resin küresindir beyaz bezi çiğreksin bezi. Çiçeğin bu resimin can brandırma giyreksin resim.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

gergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ya da günana yelana yelata bürküdü.